0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırı. İp atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırı. İp kindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandarı. Эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Bu ortada gün açık olup yayınlar avuluttan pırat havanın temperaturası 14-28 derece sayıların arasında sıyı tıstırın çeyildir. Karamayda gün açık olup yayınlar avuluttan pırat havanın temperaturası 16-29 derece sayıların arasında sıyı tıstırın çeyildir. Kuytunda gün açık pırat havanın temperaturası 12-30 derece sayıların arasında sıyı tıstırın çeyildir. Şıkhanzada gün açık bulut havanın temperaturası 10-29 derece sayıların arasında ısıyı tısıdırım gelicek. Sancıda gün açık bulut havanın temperaturası 12-29 derece sayıların arasında ısıyı tısıdırım gelicek. Gomul'da Arauluttan gün açık havanın temperaturası 14-26 derece sayıların arasında ısıyı tısıdırım gelicek. Turpan'da gün açık bulut havanın temperaturası 20-33 derece sayıların arasında ısıyı tısıdırım gelicek. Korla'da ötküncü cağın cevap giyin açıla tavan temperaturası 14-27 derece sayıların arasında ısıyı tısıdırım gelicek. Aksu'da ötküncü cağın cahı tavan temperaturası 12-23 derece sayıların arasında ısıyı tısıdırım gelicek. Artış'ta ötküncü cağın cevap giyin orta ölçülü gıvara tavan temperaturası 15-23 derece sayıların arasında cılı ısıdırım gelicek. Kaşgar'da ötküncü cağın cevap giyin orta ölçüde cahit havanın temperaturası 15-24 derece sayıların arasında cılı ısıdırım gelicek. Koten'de gün açık burada havanın temperaturası 13-24 derece sayıların arasında cılı ısıdırım gelicek. Çok orada avarayının aldım malumat tutunstara. Bul yolku beri yüzdeki makalalarda Koturgondor, Mametur Dapış, Abdümecit Musa, Ömürbek Toktübek. Dektörleri Gülnar Abdurasul, Mamet Dürü, Mamet Tursun, Bakılı Oçu, Ömürbek Toktübek, Redaktör Dorgaş Karbay Turdalı, Bakhtı Gülçüsüp, Cevap da Redaktörü Mamet Emin Turdalı. Daha da köp mazmundar dokunuslar, C'ye gelse, Sılı Oşu Tengabın Tertiyerim Dalın Çürbalsanıslar burad. Yeme, Harul Telin Nırlarından Uğastara.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Babalına malumat verip malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solution 6.10 koşulgan nuskası canlık jaratuu kengeşçiñiz bolot. AI çıkarma jazuu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökölötöt. Jıynalgan nomurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.10 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjandın özgöçö bilekterin kalagan vakıtta satıp alasız. Solution 6.10 koşulgan nuskası çarba jaratuu köprüñiz bolot. Saat 17:30 ötkönde Solution 6.10 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19:30 ötkönde AI tamak kartasın dayındayt. Solution 6.10 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıñız bolot. Saat 20:30 ötkönde Solution 6.10 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teñşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.10 koşulgan nuskası hareket kılıñızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsañız bolot. Solution 6.10 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Eğer adam denesinde holin kemçil bolsa, çoğumeyenin tanımıcına denenin metabolizmi tosulup kalı olsa mümkün. Cao Bey de gerek tegende, aldıminin kabıgın soyu bıçağı minin tamırına bir gila eski bölgün alıp ciberip, juka jalpaq tapça içke kalemce gılıp kaynak suğa, bir de 2 minut basıp ciberip süzü alıp su kuramın kuru atkanda, andakı oksat kısılatan önümdü çıkarıp salganga. Oşunda ile, geyinki bişiru vaktin kıskartı uğa balot. Bailo, bozgırı malında ak tüstü azıqtıklardı gövrek çeğiniz. Жогоруда тилге алынган ак түстү азыктыктардан башка да базарда дагы ан сайын көп ак түстү азыктыктарды сиздин байкооңузду ары ан сайын көп керектөө аргаңызды казууңузду күтүп турат. Тез аракетке келиңиз.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.10'da nöl koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.10'da nöl koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menem birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menem birge bulut.